adia bia na tesi wo me ne me kunu ntam me ne me yere ne ntam atesi wo me tuma mu atesi wo me sika sebu atesi atesi wo me ne mabuo fo ntam yesu mo fe Say, you know, every satanic chronic on my marital life.